Elimi kana bulama beni. Yazımı kışa çevirme beni. Anam yaşlı, babam hasta. Anam yaşlı, babam hasta. Kardeşim yok mu? Belalım benim, sevdalım benim. Elimi kana bulama benim.

yaralıyım, dertliyim, doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim, neresindeyim, neresindeyim?

0: Radyo Öğüt.
1: Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var?

Sen bu hallere düşecek insan mıydın? Hadi toparla. Toparla kendini artık. Hadi. Hadi gül biraz.

Evet, saygıdeğer kıymetli dostlarım, Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'ta hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur, İnan aşktan da üstün. Koparamam kalbimi, söküp atamam yerinden. Sana taptım ey Allah'ım, söyle ne gelir elden, söyle ne gelir elden.

sen var ya sen, kalbimin sahibisin, gönlümdeki en büyük, en büyük hançer sensin. Hayatımdaki de en büyük hatam yine sensin. Olsun, olsun. Bu kalp seni sevdikçe en büyük dert senden gelsin.

Bir kuş koydum göğsünün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu, öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel benim.

Sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.

sevdiği adam. Ona çok iyi bak olur mu? Havalar soğuk gidiyor bu aralar. Kalın giymeyi pek sevmez. Ona kahverengi montunun çok yakıştığını söyle. O zaman belki gelir. Sana sabah kahvaltısında o hünerli elleriyle kuymak yapacaktır, kuymak. Tuzunu genelde kaçırır. Güzel olmuş sevgilim, güzel olmuş bir tanem de incitme onu. Tez kırılır. Sevdiğim kadının sevdiği adamı. Ona çok iyi bak olur mu? Ona çok iyi bak.

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Her bedene uygun müzik. 102.1 Radyo.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973 Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Reklamlar, reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

0: Radyo Uç reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
2: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

Yine sevdiğim şarkılardan biri bu. Bence insanların hayatındaki en büyük problemlerden birisi diye düşünüyorum. Güvenin olduğu her yerde her şey çok güzel oluyor. Çünkü karşınızdaki insanda siz olmuş oluyor. Endişeler, kuşkular, acabalar, paranoyaklar, her şey bitmiş oluyor. Her şey çok şeffaf, her şey çok doğal, her şey çok daha siz oluyor. Herkese günaydın, merhabalar. Umarım keyifler yerindedir. Neredesiniz, neler yapıyorsunuz bilmiyoruz ama biz her zaman radyo et mikrofonlarında Allah nasip ettiği süre içerisinde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ve bu güzel müzik keyfimizde bize işte biz de buradayız diyen baş sponsorumuz İstanbul Boğaziçi İnşaat. Çok tanımanızı, çok tanışmanızı hatta mutlaka ama mutlaka sevgili Çiğdem Hanım, Muammer abicim, Muammer Sağır, sevgiler saygılar. Mutlaka onlarla bir araya gelmenizi çok isterim. Çünkü sadece ev satmak değil, gerçekten hayata dair arkadaşlık, dostluk, insanlık bunlar bizim için çok önemli. Ve çok çok çok uzun yıllardır böyle tanışmama rağmen, yani 7 aydır 6 aydır tanışmama rağmen o kadar güzel, o kadar tatlı bir diyaloglarımız var ki onların yapmış olduğu çalışmaları anlatırken keyifle anlatıyorum. Kendi iş yerim gibi anlatıyorum. Projelerine gidiyorum onlarla birlikte. Bazen Muammer abinin böyle fırçalarını bile dinliyorum orada. Çünkü işte mükemmelliyetçi, titiz ve her şey dakik olsun diye uğraşıyor. Bir de şunu unutmayalım arkadaşlar. Bazen diyoruz ya, ya bu niye şimdi olmadı? Eğer ekip çalışmasıyla yapılan bir işse, yani ekip çalışması işinde tabii ki her zaman önderler biraz fırça yer. Ama bir de olaya daha geniş yelpazeden bakmak gerekiyor. O zincirin bir tanesi böyle atıp hafif bir gevşediği zaman bütün zinciri sıkıntıya sokuyor. Ekip çalışmaları böyle. O yüzden mükemmelliyetçi ve işi anında, bazen tabii ki çarşamba günü olacak iş cumaya, cumartesiye sarkıyor. Bizim işimizde de böyle ekip çalışmasıyla bir reels oluşturmaya çalışıyoruz. Çekimlerini yapıyoruz, gidiyoruz, detayları çekiyoruz. İşte droncumuz yakın detayları alırken yanında tekrar ya burası da olsun, işte edit yaparken editçi arkadaşımıza mutlaka burası burada gözüksün, metin yazdırırken prodüksiyon ekibimize bu metinde mutlaka böyle olsun, üç aşamalı bir geçiş var. Gerçekten bunu yaparken de bu bütünlüğü bir reels'ı oluşturmaya çalışan kişi 3 tane farklı arkadaşının, yani ekip çalışması dediğim olay, buralara gidip bu arkadaşlarımıza tekrar o bütünlemeyi sağlamaya çalışırken en çok yorulan kişi. Ama dışarıdan baktığınız zaman hiçbir şey yapmayan kişi. Nasıl yani, işte drone'u çektiler, editi yaptılar, prodüksiyon sesi çekti falan. Hani en basit işmiş gibi gözüken iş çok zor. Çünkü herkes kendi işini yaptığı için orada yönlendirmeler ya da o bütünlemeyi sağlamak bazen hepsinden çok daha yorucu oluyor. İşte bunu da bizim meslekte olanlar bilir. Yani bir daireyi o aşamaya getirmek, tekrar her şey çok iyi olsun. Çünkü düşünsenize, bir inşaat firması bir inşaatı ne kadar güzel inşa ederse o kadar güzel ismi duyulur. Bugün inşaat sektörü gerçekten bazen çok nimli. İnsanlar işte bir şey yaparken korkuyorlar, güvenilir mi bunu arıyorlar. Çünkü ellerindeki varını yoğunu buraya aktarmak istiyorlar. Ve sonrasında daha öncesinde eğer üzücü bir tablo çıktıysa X firmalarla, yoğurdu hep böyle üfleyerek yiyorlar. Çok hak veriyorum, her zaman söylüyorum, çalışmış olduğunuz sadece inşaat olarak bakmayın, almış olduğunuz, yapmış olduğunuz, gideceğiniz
tamam budur diyebileceğiniz her şeyi araştırın, referanslara bakın, yorumlara bakın. Bugün internet üzerinden herhangi bir küçücük bir sipariş verdiğinizde bile yorumlara bir bakın abi. Çünkü yorumlar çok önemli. Memnun kalan herkes o 5 yıldızı basıyor. Memnun kalmayanlar da ya bu adamlar da bunu yapıyor mu dediğiniz şeyler çokça yoğun bir şikayesi. Bunu dikkate almak gerekiyor. Pekala, buralardayız. İstanbul Boğaziçi İnşaat bizim sponsorumuz. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama tahmin ediyoruz tabii ki. Evde, arabada, iş yerinde. Düzce'nin belirli bölgelerinde, ilçelerde bizi dinleyenler var. Gölyaka, Gümüşova, Cumayeri, Kaynaşlı. Nerelerdeyseniz yurt dışında bizi dinleyen var. Dinleyenler var, çok özür diliyorum. Sevgili Serkan Bey. Sevgili Serkan Bey'e de buradan kucaklayalım. Sevgilerimizi gönderelim efendim. Yurt dışında bizi temsil eden, artık yurt dışı ofisimiz olarak gördüğümüz yurt dışındaki mikrofonumuz sevgili Serkan Bey. Şimdi ben sizden günaydın mesajlarınızı bekliyorum. İlla bir sebep olması gerekmiyor tabii ki. Sizler mesajlarınızı gönderin. Bizler sizlerin bizi nerede dinlediğini öğrenelim. Neredesiniz? Şimdi evde temizlik yapan ablamız var. Son ses böyle benim müziği açmıştır. Radyoda ben konuşuyorum. Matisse Bel çal böyle hareketli şarkılar. Tabii bu havada çok fazla zannetmiyorum ev temizliği cam olayına girsinler. Ama evde mutlaka bir temizlik modu olduğunu hissediyorum. Birazdan gelir mesajlar. Seyir halinde çokça dinleyenlerimiz var. Taksicilerimiz. Biliyorum ki yine her zamanki gibi işinin başında. Saha ekip elemanları, onlar sürekli araçta, dağıtımcılar, kargocular, postacılar, hepsi bizlerle birlikte. Çünkü Radyo Öğüt'ün hem müzikleri hem de çekim kuvveti ve yıllardır bir numara olan frekansıyla 102.1 ile biz artık bir alışkanlık olduk birbirimize. Ben şimdi yoklamaya başlıyorum. Tık tık tık, neredesiniz? Radyo Öğüt'ün zaten WhatsApp numarasını biliyorsunuz herhalde. 10-21. Tiyoları verdik. Bakalım kimlerin ezberinde kalmışız.

Gerçekten çok naif bir sesi var. Yakıyor beni aşk ateş. Dinlerken adeta insan huzur buluyor. Çok sevdiğim sanatçılardan birisi. Bu arada Muhammed abici. Biz kendi aramızdaki samimiyeti yayına da taşıyoruz artık. Çünkü diyoruz, her zaman söyledik, samimi olmayan hiçbir şey çok samimi olmuyor. Ailece dinliyoruz dediler. Benim için de güzel bir sürpriz oldu. Çünkü yer yer o kadar yoğunlar ki artık soramıyorum, bugün dinlediniz mi, dinliyor musunuz, neredesiniz? Çünkü çok yoğunlar. Öncelikle İstanbul Boğaziçi İnşaat ailesine buradan kucak dolusu sevgiler. Sevgili Çiğdemciğim, sevgili Muammer abicim, annesi, kardeşi, herkese selamlar olsun. Bazen gerçekten insanlarla yakın olmak kan bağı istemiyor. Ben onları öyle çok seviyorum. Gittiğim zaman tüm samimiyetimle her şeyi söylerim, anlatırım, fikir alışverişi yaparız Muammer abim. Gel hele bir bakayım şöyle. Sen gel hele bakayım şöyle bir der bana. Artık birbirimizin neye kızdığını ya da böyle neye morali bozuk olduğunu ya da keyfi yok mu var mı onu bile anlıyoruz bu samimiyetten dolayı. O yüzden ben de onları bir aile olarak görüyorum. Ailenizin arasında efendim. Buradan kucaklıyorsa sevgiler. Bütün güzel şarkıları onlara armağan edelim. Ve dedim ya, hani ben yanlarındayım. Bir inşaatı anlatmak, bir daireyi anlatmak, karşınızdaki insanla o güven bağını kurmak bazen çok uzun zaman gerektiriyor. Çünkü hep böyle yaptığınız işi en iyi siz bilirsiniz. Kullandığınız betonu siz bilirsiniz, demiri siz bilirsiniz, onun gecesi gündüzü, bunun ustası, artık kepçecisi falan filan. Ben sürekli boş zamanlarımda onlarla birlikte olduğum için oradaki akışı, oradaki düzeni çok iyi görüyorum arkadaşlar. Ve dediğim gibi, hani derler ya, yüzü burada diye söylemiyordum. Ben de bilmiyordum şu anda dinlediklerini ama işlerini titiz yapıp hakkaniyetli yapmak, sadece titiz değil arkadaşlar, hakkaniyetli. Bugün diyoruz ya, kampanyalarında senet yok, sepet yok, banka kredisi yok. İnsanların duygularını alıp bir ev sahibi olalım. Bir insanın hayattaki istediği tek şeydir. O duyguları alıp umut tacirciliği yapmamak, o insanı üzmemek, yarın bir gün o daireye oturduğu zaman Allah razı olsun diyebilmek için uğraşıyorlar. Yoksa ticarette insanlar o kadar güzel sakız gibi daireler satılıyor ki yeter ki şu çeneye baksın. Ama biz öyle yapmıyoruz. Biz buradayız diyoruz. Her şey ortada. Kampanyamız ortada. Proje alanına gidin bakın. Bugün biliyorsunuz ki arkadaşlar, Düzce Üniversitesi çok değerli bir yer. Beçi ve daha da değerlenecek bir yer. Ve böyle bir yerde 1+1 kampanyası, %50'sini peşin, %50'sini 40 ay vade yapan ve sonrasında işte sizden senet sepet istemeden kendi aranızda dostane bir sözleşmeyle ve sıfır faiz. En önemlisi bu. Sıfır faiz. Bunun altını böyle kırmızı kalemle çizmek istiyorum. Sıfır faiz arkadaşlar. Bugün 20 bin lira bir taksit ödediğinizi düşünün aydan aya. 40 ay sonra da 20 bin lira bu. Tabii biraz böyle bazı insanlarda bu küçük detaylara dikkat etmeden çalışmalar yapıyorlar bazı firmalarla. 3 ay sonra, 4 ay sonra, 5 ay sonra tefese tüfese derken 20'lik taksit oluyor 50 bin lira. Sonra çiftliği yanmış köylü gibi bir kenara oturup zılgıt çekmeye başlıyorlar. Ve sonrasında bunun ceremesini bütün inşaat sektörü çekiyor. Niye böyle bir şey yapıyorlar? O yüzden yaşın yanında yanan, kurunun yanında yanan, yaşlar mıydı? Yaşın yanında... Neyse, anladınız siz onu. Biz işimizi iyi bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Burada olduğumuz süre içerisinde insanlar bizi merak ettiği, tanışmak istediği süre içerisinde sadece daire satın almak için değil, gelin tanışın çayımızı kahvemizi için. Hepinize kapımız açık arkadaşlar. Bu böyle bir reklamcı ağzı değil bu arada. Gerçekten böyle sizi tanıyalım. Bazen öyle bir durum oluyor ki bizim projelerimize uygun ev alamayanlara da yardımcı oluyor sevgili Muammer abicim. Sevgiler İstanbul Boğaziçi ailesine. Bu arada sevgili Gül ablacığım, seni de çok öpüyorum. Sen de ofiste şu an beni dinliyorsun. Bütün güzel şarkılar sana.

0: İstanbul-Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul-Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
2: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

radyolarınızdaydı. 10.32 Öğüt FM saatleri ve yayınımız devam ediyor en güzelinden. Tabii ki İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayın devam ediyor. Hem onları size anlatmaya çalışıyorum. Yapmış olduğu çalışmaları, projeleri. Arkadaşlar villa istiyorsanız villa. 1+1 ise 1+1. Önemli olan bazen bakıyorsunuz villalar ne kadar güzel olursa olsun, o 1+1'ler ne kadar keyifli olursa olsun, adam öyle bir yere yapıyor ki gittiğinizde şunu söylüyorsunuz: keşke bu biraz daha burada olaydı. Çünkü oturduğumuz dairenin konumu, lokasyonu çok önemli. Bugün 1+1 projelerine daha da vizyon kattılar. Ne yaptılar arkadaşlar? Ya 1+1 deyip geçme be kardeşim. Yerden ısıtmalısını olsun, en iyisi olsun, yalıtımı olsun, olsun be kardeşim dediler. Oba! 1+1 de güvenlikte olsun. Ne diyorsun abi ya? Güvenlikte bir olsun abi. O da olsun. Olmuşken tam olsun. Şimdi bizim 1+1'lerimiz de yerden ısıtmamız. Sonrasında 1+1 de yine güvenliğimiz. Bir dakika. Önce yerine gidip bakmanız gerekiyor. Çünkü 1+1 de sevgili dostlar, öyle sizin bildiğiniz gibi 1+1'ler değil. Balkonlarımız var. Senin böyle balkonun var mı? Balkon var, balkon. Ben yine Vanlı müteahhit moduna bağlandım. Kimin vardır? Bazen diyorum ya, çok güzel şeylere de şaşırıyoruz. İnsan psikolojisinde nedir bilmiyorum ama çok kolay, çok güzel böyle ya her şey çok iyi. Nasıl olur ya, adamlar 1+1 projesinde bugün yarısını peşin alıyorlar, yarısını 40 ay vade yapıyorlar. Ya bir dakika, bir saniye ya. Yani şimdi %50'sini veriyorsun, %50'sini 40 ayda ödüyorsun. Arkadaşlar, kendinize gelin. Bir şöyle bir silkelenin. Adamlar size 40 ay vade yapıyor. Şaka mı? Bir dakika, bitmedi. Bir dakika. Bitmedi. Sizin 40 ay 20 bin liraya böldük, tamam mı, taksitleri? 20 bin liraya böldük böyle. Ayda 20 bin lira ödediğinizi düşünün. Siz bugün ödediğiniz 20 bin lirayı 40 ay sonra da 20 bin lira olarak ödüyorsunuz. 40 ay sonra 20 bin lira ne olur ya? Hayır, hala da düşünen arkadaşlarımız var olduğunda da böyle şey yapıyoruz. Diyorum ki böyle, ne yapalım yani, hani bedava falan. Hani bir gün o da olabilir yani. Çünkü İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın ben şu an kestiremiyorum. Çünkü kampanyalar kraliçesi. Kampanyalar kralı. Bunca sene radyo programcısıyım. Çok sponsorluklar yaptım. Çok firmaları anlattım. Güvendim, sevdim. Ama gerçekten bu kampanyayı anlatırken o kadar keyif alıyorum ki. Çünkü insanlara sunulmuş böyle mükemmel bir olanak var. Bu arada bizim özür kuyumculuğumuzun veli ahtı. Çocuğu unuttuk, simit yerken bize el salladı. Ona bir selam göndereyim. Aybars! Aybars'cığım. Bir yandan kahvaltısını yapıyor, bir yandan Sibel ablasını dinliyor. Sevgili Öznur. Kucak dolusu sevgiler. Yine bir kadınların başarısı efendim. Düzce'deki tek kadın kuyumcu. Haberiniz ola. Diyor ya böyle, daşıyla sopayla gelin. Abi biz kadınlar her şeyi başaracağız ya. Biz kadınlar var ya diyor ya. Biz kadınız. Biz kimiz? Kadınız. Diyor ki ne istiyorsunuz sonra hep birlikte? Bilmiyoruz. Sevgili Aybars, öpüyorum bu arada. Yine dedik ya, Almanya'da dinleyen sevgili Serkan Bey. Günaydın Sibel demiş. Güzel güzel emojiler göndermiş. Ama Serkan Bey, bugünkü videonuzda sizden rica ediyorum. Sesli bir video olsun. Bakın bunu rica ediyorum.
Almanya'nın sokaklarında her gün geziyoruz efendim. Ama sesinizi duyalım ya. Videolarda bir ses olsun, bir ses ya. Bir ses abi.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
2: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Vallahi bu devirde sakin olmak da, dilimize hakim olmak da çok zor. Bunu başarabiliyorsak eğer helal olsun bize. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayında. Yayındayız. Remix dedi. Az önce bir dinleyicim demiş ki tam bahsederken bir konu yarıda kaldı, başka bir konuya geçtin demiş. İşte onu çok fazla yapıyorum demiştim ki İstanbul Boğaziçi İnşaat'ta bunca radyocuyum. Gerçekten kampanyalarda wow dediğim en iyi kampanya yapan isimlerden bir tanesi. Her an her şey olabilir arkadaşlar. İstanbul Boğaziçi İnşaat valla bak her şeyi yapabilir. Çünkü her şeyden önce aşırı çılgınlar ve insanlarda iz bırakabilmek hakikaten helal olsun be. Bu adam da bugün bize vallahi helal olsun bu adamlara desinler ve gerçekten birilerine iyiliğimiz dokunsun diye her şeyi yapabilirler. Öyle temiz kalpli ve güzel insanlar. O yüzden kampanyalara doymuyorlar. Bir bakarsınız başka bir kampanya, bir bakarsınız huu diyebileceğiniz detaylarla yanınızda olabilir. Surprise! Şimdi demiş ki dinleyicilerimizden bir tanesi kıyamam uzun yol şoförü. Hoş geldiniz. Bizim için çok önemlisiniz. Çok özür diliyorum. İsminizi bağışlar mısınız? Yunus Bey'di herhalde. Eşinizin ismini de alalım mı? Şimdi çok güzel bir story atmış. Uzun yola gidiyor. Öğüt FM'i dinliyor. Her zaman da bizimle birlikte oluyor zaten Yunus Bey. Teşekkür ediyorum. Yunus Bey demiş ki ufak bir ricam var. İyi yayınlar demiş. Bugün büyük oğlum Aybars'ın doğum günü. Güzel dileklerini iletebilir misin? Ayrıca dün 23 Temmuz'da da eşimle yıl dönümüydü ve ona da seslenir misin? Şu anda yanımda duyuyor seni diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum. Sevgili Yunus Bey, eşine de buradan kucaklıyorsa sevgiler. Ne kadar güzel. Dün oğlunun doğum günü varmış. Çok özür diliyorum. Bugün oğlunun doğum günü var. Aybars doğum günü kutlu olsun. Ve sonrasında eşiyle de dün yıl dönümü, evlilik yıl dönümü. Aslında bir yönden aynı güne denk getirme. İkisi bir aradan çıksın gibi. Tabii ki takılıyorum. Mutlu ve huzurlu olun. Ben şuna çok inanıyorum. Sadakat, inanmak, güvenmek. Bugün insanlar her şeyi düşünebiliyor. Her şeyi söyleyebiliyor. Ama yani eş olarak birbirinizin tabii ki kaç yıllık evlisiniz. Eminim ki sevgili Aybars'ı da göz önünde bulunursak Gözde Hanım ismi de gelmiş Gözde Hanımcığım. Yıl olarak bilemiyoruz artık ama sonuçta uzun yıllardır birliktesinizdir ve eşinizi tanıdığında hep şunu şöyle düşünüyorum ben. İnsanların sizlerin ilişkileriniz hakkında yorum yapmasına izin vermeyin. Bir yerde kavganızı edin, dövüşünüzü edin, böyle birbirinize o zırhları çekin ama bu hep yalnızken olsun. Çünkü insanlar o kadar kötü olmaya başladılar ki başkalarının mutluluğuyla mutsuz olan insanlar var. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Çok ilginç değil mi? Ne kadar mutsuzsanız başkaları bu kadar mutlu oluyor. Ve ne kadar mutluysanız, her şey ne kadar yolunda gidiyorsa, ne kadar iyiseniz bu kadar da sıkıntı duyan ve bundan huzursuz olan insanlar var. Böyle bir alemdeyiz. Anlaşılmış değil ama böyle yani. O yüzden birbirinize sımsıkı sarılın. Kim ne derse desin, ne olursa olsun her zaman birbirinize inanın, güvenin efendim.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

Ya biraz önce çok güzel bir video geldi. Aşkımız Allah'a emanet, dualarım yok. Ya çok güzelsiniz ya, çocuk olmak var be. Hayatın var ya, en güzel, en anlamlı. Hayat budur be dediğimiz zamanlar, çocuk olduğumuz zamanlar bence. Aşkımız Allah'a emanet, dualarım yoluna. Ayrı günler biter elbet. Şimdi Miray bütün böyle çevredeki arkadaşlarını toplamış. Ailesi çok güzel. Aynı zamanda merkezde oturuyorlar. Ve Kemer Kasım Köyü biliyorsunuzdur. O kadar güzel Sümeyye, o kadar güzel bir bahçe oluşturmuş ki. İşte çocuk havuzu var ve sonrasında fındık ağaçları var. Tavuk var, kedi var. Arkadaşlar tam bir doğal ortam. Salıncaklar var, yataklar var, armut koltuklar var. Allah'ım her şey var. Geçenlerde çok kısa uğradık. Aslında çok zamanımız olsaydı çok daha güzel zaman geçecekti eminim. O kadar vaktimiz oldu ama ben orayı bırakıp giderken çok üzüldüm. Böyle dedim ki ay şurada birkaç saat daha kalınırdı ya falan. Sevgili Sümeyye çok güzel ağırladı bizi. Çok güzel şeyler yapmışlar. Sedacığım Waffle S. O da bizim için çok değerli bir arkadaşımız. Waffle esçileri bilirsiniz. Kovada 200 TL waffle'la böyle biz buradayız dediler. Sevgili Sedoş'uma da buradan kucaklıyorsa sevgiler. Şimdi Miray bütün arkadaşlarını toplamış. Bana da bir selam göndermiş. Bir de şarkı istemişler. Fakat dedim ki üşümüyor musunuz? Yani dün biraz yağış vardı. Bugün de böyle hani hava öyle aman aman havuza falan. Annesi de diyor ki dinlemiyor. Hep birlikte dua ediyorlar diyor. Güneş açsın diye. Çocuk olmak var çocuk, yerim ben sizi. Çok güzel şarkılar gelecek şimdi. Ama üşütmeyin olur mu? İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayınımız devam ediyor arkadaşlar. Bugün ev alacaksanız, villa alacaksanız mutlaka bize uğramanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Biz bunu iddia etmiyoruz ama itiraf ediyoruz. Çünkü Düzce'de en iyi isim biziz.

Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.

0: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
1: Türkiye'nin güvenilir alışveriş noktalarından Konsept AVM, 32. şubesiyle artık siz Düzcelilerin hizmetinde. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten küçük ev aletlerine, ev tekstilinden züccaciyeye kadar binlerce ürün seçeneği, cazip fiyatlar ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla Konsept AVM'de tek çatı altında sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fırsatlarla karşılamanın tam zamanı. Açılışa özel kampanyalar ve birbirinden özel, kaçırılmayacak fırsatlar için siz de bu büyük heyecana ortak olun. Hemen Konsept AVM'ye gelin, bu fırsatları yakalayın. Konsept AVM, Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 38/A, Merkez Düzce. Konsept AVM, kalite, güven, avantaj ve binlerce seçenek. Hepsi şimdi.

Boğaz için inşaat kasklarından dolayı teşekkürlerimizi sunduk ve birinci saatimizi onlarla birlikte geride bıraktık. İkinci saatimizde yine ev hanımlarını ilgilendiren, yine bizleri ilgilendiren, yine olmazsa olmazlardan Konsept AVM. Daha bir hafta oldu Düzce'ye açılalı ama herkes tabelasını, ismini gördü. Atatürk Bulvarı Caddesi'nde. Gerçekten çok güzel bir yer arkadaşlar. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Gerçekten saç maşasından tutun da klimasından, beyaz eşyasından, koltuk takımından, sehpasından. Yani aklınıza gelebilecek bir evde olması gereken küçük ev aletlerinden tutun. Ya bileklik kolyeye kadar, güneş gözlüklerine kadar. Bütün detayları düşünmüşler ve gerçekten böyle bir konsept oluşturmuşlar. Çok başarılı bir şekilde devam ediyorlar. İlk açıldığında hatta biz şöyle dedik, insanlar bizi bir tanısın, gelsin, görsün. İşler yani biraz daha açılan ilk zamanlarda daha böyle seyrek geçer, biz buradayız falan deriz ama Düzce inanılmaz bir ilgi gösterdi. Ben kendim bir haftadır oraya gidip onlarla çalışıp onların tanıtımlarını yapmaya çalışırken gerçekten hiçbir şey alıcı gözüyle bakmadığımı fark ettim. Ta ki böyle işte bütün reklam detaylarını yaptıktan sonra burada yani hem reklam yapıyoruz ama işimizi o kadar benimsiyoruz ki böyle tamamen alıcı gözüyle değil de onu en iyi şekilde tanıtalım diye bakarken sonradan geziyorum. Hatta dedim Batuhan Bey de vardı, Sibel Hanım buradasınız yine. Ben artık burada işe başlayabilir miyim falan dedim. Çünkü çok fazla gidiyorum. Arkadaşlarımla birlikte gidiyorum. Merak edenler oluyor. Hadi bakalım neler varmış. Herkesi koluma takıyorum. Hadi gidelim bakalım. Tekrar böyle o 4 katlı yerde çıkasınız gelmiyor. Ve Konsept AVM'nin şöyle bir şeyi var. Alışveriş yaptığınızda bir ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Ve fiyatlar çok güzel. İlla ki tabii ki 15 ay vade yaptıkları için üste mutlaka bir para konuluyor. Ama öyle tahmin ettiğiniz gibi bazı X yerler gibi böyle kat kat kat değildi. Çok afaki rakamlar mutlaka üste yansıyor ama 15 ayda aldığınız bir ürün yani 500 TL, 700 TL, 1000 TL taksitlere geldiği için çok komik rakamlarda bütün evinizin eksiğini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka gitmelisiniz. Hadi müziği kısma İstanbul. Mutlaka görmelisiniz. Konsept AVM Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde. Bugün evde oturmayın, kalkın bir gezin bakalım.

0: bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.
1: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.

Türkiye'nin güvenilir alışveriş noktalarından Konsept AVM, 32. şubesiyle artık siz Düzcelilerin hizmetinde. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten küçük ev aletlerine, ev tekstilinden züccaciyeye kadar binlerce ürün seçeneği, cazip fiyatlar ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla Konsept AVM'de tek çatı altında sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fırsatlarla karşılamanın tam zamanı. Açılışa özel kampanyalar ve birbirinden özel, kaçırılmayacak fırsatlar için siz de bu büyük heyecana ortak olun. Hemen Konsept AVM'ye gelin, bu fırsatları yakalayın. Konsept AVM, Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 38/A, Merkez Düzce. Konsept AVM, kalite, güven, avantaj ve binlerce seçenek. Hepsi şimdi Düzce'de, siz Düzce'li...

biliyorsunuz Ereğli'de, Ereğlili kendisi, hemşerimiz sayılır, çok yakınız ve yine Türk pop müziğinde ismini kanıtlamış, kendini sevdirmiş, artık biz tam olarak bir isim olmuş yani Murat Boz. Bugün çıkardığı bütün albümler hiç kuşkusuz dinlenilir tarzı. Efendiliği de çok önemli tabii ki. Sanatçı olabilmek çok önemli bir şey. Şarkıcı olmakla sanatçı olmak arasında çok büyük fark var. Bir şarkıcı değil bence bir sanatçı sevgili Murat Boz. Evet arkadaşlar, özellikle ev hanımlarına şöyle bir seslenelim. Diyoruz ki ne olursa olsun arkadaşlar, bugün merkeze indiğinizde böyle çarşıda gezinirken ya ne yapsak, burada bir çay mı içsek, bir millet bahçesine gidip bir oturalım. Orada bir çay, kahve, kahvaltı. Havada çok müsait dışarı çıkmak için AVM'mize mutlaka gelin. Konsept AVM'ye uğrayın. Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sevgili dostlar. Gezin görün. Mesela evinize eğer nevresim takımı lazımsa Tac'ın ürünlerinde %50 indirim vardı. Değişmediyse belki daha fazla, belki bitmiş olabilir. Dün öyleydi. Ama bir alana bir kampanyası devam ediyor. Hangi ürünlerdeydi? Kristal'in olması lazım. Bir alana bir nevresim takımı bedava. Yani bir fiyat verip iki tane nevresim takımı alabilirsiniz. İçerisinde yastığı ve sonrasında neydi? Yastık. Bak, nevresim takımının içindekileri söyleyemedim. Yastık takımı, çarşafı. Sonrasında da ne diyorduk ona biz ya? Ne diyorduk? İçinde bir tane daha bir parça vardı ya. Yorgan takımı mı? Yok. Nevresim takımının içinde ne var? Yastık. Çarşafı. Yastık kılıfı, tamam. Pike takımı içinde değil mi? Hayır, şeye ne diyorduk? O yorganı geçirdiğimiz hani böyle üstündeki, ona ne diyorduk biz? Pike mi? Bence o da bilemedi şu an. Söyleyemedik. Ya yorganın içindeki kılıfı oluyor. Yastık kılıfı gibi. Yorgan kılıfı o zaman. Oh be. Ne kadar zorlandık, yemin ediyorum ben. Ne kadar yakınım görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, mutlaka ama mutlaka gezin. Mesela benim orada insert'te şey var. Dolaplar var. Özellikle dolap arıyorsanız MDF, yani mobilyalarda şöyle söyleyeyim, ben şöyle toparlayayım. Gittiğinizde ucuzluk, yani daha doğrusu böyle mağazanın işte böyle gittiğinizde wow diyebileceğiniz, hem fiyatıyla hem kalitesiyle wow diyebileceğiniz ürünleri insert ürünü yaptık. Yani indirimli. Neden? Çünkü bizi tanıyın, bizden alışveriş yapın, bizi görün, bizi bilin, biz buradayız dedik. Elinizi biraz hızlı tutmanız gerekiyor. Çünkü açılışa özel kampanyalar ilerleyen zamanlarda değişebilir. Çünkü bayağı ciddi bir indirim var. Bunun için gezip dolaşıp mutlaka alışveriş yapmanız gerekiyor. Onu diyordum biraz önce de. Bir haftadır açık bir yer ve o kadar hızlı ilerliyor ki her gittiğimde orada bazen müdür beylerle de ara ara konuşuyoruz, selamlaşıyoruz. Yine işimiz devam ediyor, yeni sayfamızda çalışmalarını yapıyoruz. Bir bakıyorum yoğunluk hala devam. İnsanlar konsept AVM'yi tanıdılar, öğrendiler ve gerçekten anlatmamıza bile gerek kalmıyor. Bu yüzden başarılarının devamını bekliyorum. Çünkü bugün gittiğimde bana ne lazımsa ilk taksitini verip evime getirebiliyorum. Bu çok büyük bir lüks bence ya. 5000 TL üzeri alışverişlerde fincan takımı ya da bornoz hediye ediyorlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu arada sevgili Şeyma da bana bir hediye aldı. Sponsorluğunu ben yapıyorum ama. Hediyemi de arkadaşım aldı. Mert Tavukçuluk, sevgili Şeyma, sevgili Zeynep abla. Çok değerli, önemli, kıymetli insanlar benim için. Vazgeçilmezler. Çok güzel bir makyaj masası vardı. Dedim bunu alırım ben. Bir baktım Şeyma hemen almış onu. Dedi bu benden.
Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetlisiniz Mert Tavukçuluk. Onlar da aileden birileri. Sevgiler, saygılar.

0: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
1: Türkiye'nin güvenilir alışveriş noktalarından Konsept AVM, 32. şubesiyle artık siz Düzcelilerin hizmetinde. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten küçük ev aletlerine, ev tekstilinden züccaciyeye kadar binlerce ürün seçeneği, cazip fiyatlar ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla Konsept AVM'de tek çatı altında sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fırsatlarla karşılamanın tam zamanı. Açılışa özel kampanyalar ve birbirinden özel, kaçırılmayacak fırsatlar için siz de bu büyük heyecana ortak olun. Hemen Konsept AVM'ye gelin, bu fırsatları yakalayın. Konsept AVM, Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 38 bölü A, Merkez Düzce. Konsept AVM, kalite, güven, avantaj ve binlerce seçenek. Hepsi şimdi.

Recept AVM katkılarıyla. Ya elektrikli bisikletlerini yok sattılar arkadaşlar. O kadar çok sattılar ki. En son gittiğimde kalmamıştı ürün. 17 Temmuz Cuma günü açıldı Konsept AVM. Çok büyük bir rağbet gördü. Peynir, ekmek gibi satıldı elektrikli bisikletler. Bakmayın, insanın hayatını çok kolaylaştırıyor. Bugün bir yerden bir yere gitmeniz için artık gidemiyoruz. Ne kadar otobüs ücretlerimiz şu an? Efendim? 50 TL mi? Ücretler 50 TL falan. 50 TL'de dönüş 100, bir kişi 100 TL mi ya? Abi bir kişi 100 TL. Ben bilmiyorum. Yani bence otobüs fiyatları çok fazla. Yani bir kişi 100 TL. Ya biz eskiden 100 TL'ye yemek yiyorduk ya. Üstüne de bir de paramız artıyordu falan. Biz ne ara bu hallere geldik 100 TL'lerde. Çünkü bunun inanın bütçeyle alakası yok. Her gün o yolu gitmek zorunda kalan, dönen kişiler var. Ve otobüs fiyatları bence çok fazla gibi geliyor. Sevgili Faruk Özlü kızmasın. Bu arada sevgiler saygılar. Çok severim. Çok değerlidir bizim için bakanımız. Ama tabii haberler yapıyoruz bazen. Objektif gazeteci olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün zaten basın günümüzde 24 Temmuz biliyorsunuz. Bu arada bütün gazetecilerin gününü kutlayalım. Gününüz kutlu olsun efendim. Biz böyleyiz, bir şey yazarız. Böyle birilerine ucu dokunduğu zaman kötü gazeteci oluruz. Güzel şeyler yaparız, çok iyi gazeteci oluruz. Yani biz hep birilerinin psikolojisine göre yazmak zorunda kalıyoruz. Ama o zaman gerçek bir gazeteci olmadığınızın farkına varıyorsunuz. Akşam kafanızı yastığa koyduğunuz zaman ne yapıyorum ben ya, bu sen değilsin diyorsanız işte orada olay bitiyor. Bu yüzden biz yazıyoruz arkadaşlar. Yazıyoruz, çekiyoruz, atıyoruz. Yani şimdi geçen mesela bir çöpü paylaştık. Takipçilerimiz sürekli 60 burada çöpler bir haftadır. Ya gidelim bakalım dedik, yani gerçekten var mı? Tabii bizim insanlarımızda da suç var. Yani orada çöp tenekesi var, yanına sürekli atmışlar falan, bilmiyorum hani. Ama bir hafta birileri bir şey yaptı diye diğerleri de, ya ben de bir mahalle sakiniysem niye bir başkalarının yaptığı hatanın ceremesini çekeyim? Yazmışlar yorumlara, orada çöp tenekesi var, yanına niye attınız? Belki de çöp tenekesini boşalttılar, onu da bilmiyoruz. Hemen ardından Faruk Özlü'ye işte hani temizliği yapıyor. Arkadaşlar, yapılan her çalışmanın Faruk

gözüyle bile alakası yok ki. Şimdi adam bir sürü işlere koşturuyor. Yani işi gücü yok, çöp konteynerlerini mı denetleyecek? Yani bunun bir temizlik işleri, temizlik işleri müdürlüğü var. Müdürümüz var. Sevgiler, saygılar olsun. Şimdi burada bir eksiklik varsa her bölümün bir müdürü vardır. Buraya gider. Orada bir şey kaçmıştır gözden. Belki farkındalık sağladık diye teşekkür ederler. Belki oradaki arkadaşlar iyi bir şekilde işini yapmadı. Belki müdürün bile haberi yok. Şimdi müdürün bile haberi olmadığı bir yerde Faruk Özün nereden haberi olsun? Yani insanlar birilerine hani laf sokabilmek için hemen krizi fırsata çevirebilmek için, hayır bir şey değil, yapılan bir tanesi yazmış mesela, bizzat kendim gidip çekmiştim, altına yazmış. CHP'li gazetecidir bu. Ya abi çok komiksin ya, çok tatlısın. Yorumunu okurken de güldüm bu arada. CHP'lidir ha. Abicim yani şimdi CHP'si, MHP'si, AKP'si yok bu işin. Orada çöp var. Buram buram hijyen var. Yani bak hastalıklar nasıl geliyor? Sonuçta çöplerden geliyor. Sineklenmiş, böceklenmiş. Ya biz de oradan geçiyoruz bir şekilde. Bir sürü bebeği var. Mahalle sakini var. Yani bir temizlik yani nasıl o çöpler oradan alınmaz? Yani bunun bir izahı olmalı bence. Demin denilmeli ki ya bu sebepten dolayı. Hani bir gün alınamayabilir. Belki 2 gün, bir hafta ne demek ya? Bu cezalandırma yöntemi. Bir de neye göre kimi cezalandırıyorsunuz? Hani olay ne yani? Tabii ki ben bunun haberini yapacağım. Oradan birileri rant sağlamış hemen. CHP'lidir bu. Abicim CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi yok. Ayrıca dediğim gibi biz bugün Düzce Belediyesi'nin yapmış olduğu bir şeyi eleştirebiliriz ya. Ya da güzel yapmış olduğu bir şeyi de ne yapacağız? Alkışlayacağız. Yani Faruk Öz'ün çalışmalarını hepimiz çok iyi görüyoruz zaten. Düzce'ye vizyon kattı. Kütüphanesinden, işte barınağından, millet bahçelerinden Düzce olalı bir gün yüzü gördü yani. Biz bunu zaten biliyoruz, her defasında söylüyoruz ama benim Faruk Öz'ün yaptığı çalışmaları destekliyor olmam oradaki çöplerin haberini yapmayacağım anlamına gelmiyor. Artık saçmalamayın yani. Çok bir şey biliyormuşsunuz gibi, bir de yorumların altına bilirkişi raporu gibi buram buram kokan zekanızla çok özür diliyorum ama yani saçmaladığınız için bu cümleyi kuruyorum. CHP'lidir ha yazmış. Ya ayrıca CHP'li de olunabilir yani. İnsanlar illaki bir belediye tebrik etmesi için ya da eleştirmesi için bir partiye mensup mu olmaları gerekiyor? Niye bu kadar vizyonsuz, niye bu kadar küçük düşünüyorsunuz? Ne zaman çağdaşlaşacaksınız, ne zaman çıkacaksınız ininizden artık ya?

Vallahi ne güzeldi. Şarkının etkisinden çıkamadım ya. Müthiş bir şarkı. Yine sevgili Çeli'ye ait bir şarkı. Ne çabuk zaman geçti ya. Bu arada Konsept AVM'ye teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı ikinci saatimizde onlar da bizimle birlikte oldular. Yine bugün arkadaşlar 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı. Ben de Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak bütün meslektaşlarımın Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. Emeklerimiz her ne kadar gözükmese de bazen o hani bir yönetmen gibi diziyi izlersiniz ama arka ekibi hiçbir zaman ekran önünde değildir. İşte DIT grubu, kamerası, bamcısı, bufçusu, onlar böyle arkada sanatı, kostümü hep koştururlar bütün gün. Ter içinde kalırlar. Ahçısı o kadar önemli ki o arkadaki ekip. Ekip olmadan hiçbir şey olmaz. Bizler Düzce Gazeteciler Cemiyeti olarak üyelerimiz, yönetimimiz hep birlikte Düzce için güzel şeyler yapacağız. Bizim ilk önceliğimiz şu olacak. Hiçbir zaman hiçbir kimsenin arkasında bir güç olarak bir beklentimiz olmayacak. Biliyoruz ki arkadaşlar herkes çok iyi biliyor Düzce basınında. Maalesef tabii ki her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde işini çok iyi yapamayan, işini ticari amaçlara kullanan, kalemini satan, sadece kendi menfaatleri ve çıkarları için gövde gösterisi yapan, hatta kendi gazeteciliğini bile küçücük bir odaya sığdırabilen, sadece kendine prestij sağlayabilmek için insanlar var. Yani şuraya geleceğim aslında. Kimseyi kötülemek değil amacımız. Bugün ben gazeteciyim ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanıyım diyebilmek için bence bütün gazeteciler adına çok güzel şeyler yapmamız gerekiyor. Ben bugün bunu ne kadar hak ettim bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. Bütün gazeteci arkadaşlarımla birlikte bugün iyi günümüzde, kötü günümüzde hep birlikteyiz. Birlikte gülüyoruz, birlikte eğleniyoruz, birlikte birbirimize yardımcı oluyoruz. Kimse yarı yolda kalamıyor, kimsenin benzini bitemiyor. Kimse saat 2'de 3'te bir şey olduğunda acaba demiyor. Birbirimizi arayabiliyoruz. Bazen bizler de hafif birbirimize böyle atışabiliyoruz. Bazen böyle kendimizde işte yaptığımız bir haberde hafif bir ego yapabiliyoruz. Hepimizde olan bir şeyler. Ama hiç kimse kimsenin arkasından konuşmuyor. Yaptığı her işe saygı duyuyor. Bizim Düzce Gazeteciler Cemiyeti olarak orijinal Düzce Gazeteciler Cemiyeti demek istiyorum. Çünkü Düzce Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na bağlı. Bugün bu unvan bizde var. Çünkü bir tane ilde tabii ki bir sürü cemiyet adı altında dernekler olabiliyor. Yapan arkadaşlarımız da var. Onlar bizim olmak istediğimiz yerde olabilmek için bizimle konuşmak yerine savaşmayı denediler. Koskoca abilerimiz, koskoca ablalarımız bugün bizler için bizlere bir fikir alışverişi yapıp hadi konuşalım bakın çocuklar böyledir diye onlardan yeri gelecek. Onların tecrübelerini dinlememiz gereken yerde hepsi birer birer ayağımıza basmaya çalıştılar. Hiçbir zaman yıkılmadık, hiçbir kimseye hiç kimseden destek almadan bu noktalara kadar geldik. Sevgili Faruk Özyeğe de çok teşekkür ediyoruz, bakanımıza. Her zaman yanımızda oldu. Fikirleriyle, konuşmalarıyla, öğütleriyle biz her zaman büyüklerimizi dinliyoruz. Sevgili valimiz Mehmet Makas sağ olsun bizleri ağırladı. Engin bilgilerinle bizleri aydınlattı, konuştu bir basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte. Biz bugün Düzce Gazeteciler Cemiyeti olarak kimseye gövde gösterisi yapmayacağız. Kimseye böyle biz buradayız diye egolarımızı tatmin edip kendimizi göstermeye çalışmayacağız. Bugün bizim bayramımızsa biz bugün mutlu olacağız, el ele tutuşacağız, bütün basın mensubu arkadaşlarımıza yemek yemeye gideceğiz, çay içeceğiz, birbirimizin dertlerini dinleyeceğiz. Öyle takım elbiseleri giyip birkaç kişiyi toplayıp biz buradayız yahu bir başkası olmaya çalışmayacağız. Arkadaşlar şunu söyleyerek yayına son vereceğim. Çok anlamlı bir şey bence.
Herkes kalbinin ekmeğini yiyor. Bakın, bir şey varsa vardır. Yoksa bir başkası gibi olmaya çalışmayın. Bugün herkes birbirine saygı duyuyor. Ben birçok farklı fikire sahip olan arkadaşlarıma da saygı duyuyorum. Çünkü herkesin fikri, herkesin düşüncesi, herkesin bakış açısı, yani herkesin beynindeki nöronlar bile çok farklı. O yüzden kimse biz olamaz. Herkes farklı olmak zorunda. Herkesin düşüncelerine saygı duymak zorundayız. Ama bazen öyle oluyor ki bir yerde gerçekten konuşmanız gerekiyor. Gülüyorum bazen, hafif böyle bıyık altı gülmeler derler ya. Biz o kadar doğalız, o kadar salaşız ve o kadar içteniz ki bizim için cemiyetimizin en güzel yanı bu arkadaşlar. Bugün yönetimdeki arkadaşlarımızdan bir abimize, bir kardeşimize bir şey olduğun zaman koşturup dertleşip konuşmanı, bunları başarabildiysek biziz. Biz o takım elbiselerin altında işte piyasaya çıkarak, ben Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sibel Kabasakal, hadi bakalım bugün bayramımız, gidelim de bir çelenk koyalım, biz buradayız, daha da kim var falan, hani bunları yapmaya gerek yok. Önemli olan bir çay bahçesinde birazdan arkadaşlarımızla birlikte oturacağız, konuşacağız, şakalaşacağız, bayramımızı böyle kutlayacağız. Sizleri çok seviyoruz, görüşmek üzere yarın, hoşçakalın Düzce.

0: Çağımız reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606

0: 0081 0380 606 çift 0081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: dönerken.
1: Radyo Ünk reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95. Okay.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

çünkü inanırım. Telefonum açık, belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın, çok geç olmadan. Bu lanet kadar yazılmış anlama, daha doğmadan. Bakma ağladığıma, herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bizden neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere sözüm var. Alacağım onları Lambo Brabus'la. Dönecekmiş. Seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ateş gibi sönmek, iyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541

0: 41 842 73. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Radyo 3 reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak, 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. Şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmez.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Market.
1: Radyo reklamlar. Reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
6: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
7: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
8: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden. Hayatının en özel gününü unutulmaz masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet.

0: dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil, yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Gelmeyin üstüme gelmeyin, teselli istemem.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın
0: Düz 537

0: Yatırımların adresi.
1: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
1: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında. Altı kırmızı ile çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun? Ağlıyor musun?

0: Radyo Üç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi
3: tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde.

dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek sen varsın.

0: Ben senin ne yarın ne de canım. Ben senin ne sevdiğin ne baharım. Ben senin bel yumruğunda değilim ama sen benim nefesimsin. Sen benim nefesimsin. Sen benim nefesimsin.
1: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanın ardına attı.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

kolay değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak mümkün mü sanıyorsun?

bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyor musun? Unutmak mümkün mü?

맞긴 알지만 예전엔 다 써봐 웃음이나 마다마다 하얗은 말이 대박

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan perdede. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan perde, evinizdeki zarafet.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdim çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna?

canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetine ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni.

anlamıyor dil. Hançeri bağrımdan çekmiyor katil. Zalim hasretinden ne bir gün tatil, ne de bir gecelik izin geliyor. Bir değil bin fırsat geçse elime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın kızım, yalnız sen olacaksın.